0: 接着漂亮。嗯，这球还是打进了。第二节其实整体的节奏上没有太多的变化，分差就是20分上下，多的时候22分，少的时候呢，就像刚才这样，15-6分。土耳其队在防守方面啊，还是盯球盯的太多。
1: Babacığım, kiminse buraya bam! Bam! Burada biraz geri geri kaçarak yapma. Ben seni saldım, kavga çıkart diye sok. Faul, faul. Bir zaman bak, bir kere formaya oynadık, bir kere sonuna koy oynadık. Bomboş atıyorsunuz kardeşim. Tamam mı? Eğer kenardan geliyorsan direkt formaya bağla, direkt.
2: Beyler iki tane savunma yapma. Şunu olur, durdurma bırakayım. Ya baktık oğlum, baktık. Beyin tekrar...